0: Sinos'un alışverişi.
1: Merhaba.
0: This is your page taking you to Holo Genomico.
1: Never.